0: Who knows what the future holds for all of us?
1: 请注意，救援绝非人道。
0: I feel that
1: 绝非公平。
0: At least for myself,
1: 语言创造的误解远超于他达成的交流。
0: Good energy.
2: Con una storia diversa.
3: In the future, I believe. The past, I doubt.
4: The past, I doubt.
5: Gelecekte sevdiğim herkesin her şeyin ölmesinden korkuyor. Başarısızlıktan korkuyorum. Bazen şu içinde yaşadığım anı sanki gelecekten bakıp böyle bir nostalji hissine kapılıyorum gibi hissediyorum. İleride bunlar güzel anılar olacak. O şekilde hatırlayacağım diye düşünüyorum ama aslında o anın içinde onu yaşamam lazım. Gelecekte bunu yapabilmek istiyorum ve o nostalji hissinden kurtulmak istiyorum.